kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı.

0: kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı.
1: Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

Tolerant Yulin Adres Azerbaijan. Azerbaijan din Prezident İlham Aliyeva sadraqey davurval. Azerbaijan dünya din maştabda din rin arada, millet rin arada asiyet artıkırına çeşnek hiçizo. Çe ülkede abadan arnuvay, pravoslav din din medeni merkezdi, katolik mebeddi Azerbaijan davay atmosfer kalurzu. Yuri İbruh Galasanıl, Urus Pravoslav Elin Kafedral Kilisa, Hilaskar, Evangelik Lüteran Kilisa, Gence davay Aleksandr Nevski, Urus Pravoslav Kilisa devlet din patay ciyivunva. Pakuva Azerbaijan din yapar, hedin pravoslav din din medeniyet din merkez signo. İdlay alava, qebele davay çotari alban udiva pakuduvay pravoslav kilisa yatsi yivunu. Pakuduvay pak mayram kilisa isi gun Heydar Aliyev fondunin tolerant rin adres Azerbaijan proyektin qene realarnu. Hakni qebele din nic qesebe davay pak mayram dide kilisa Heydar Aliyev fondunin patay bine dilay isi yivunu. Azerbaijan disa ülke din qene va dünya din maştab dani Hristiyan din din irs hünüz behergenu. Çi ülke din kümek daldi Vatikan davay pak Sebastian Katakombayar, Heydar Aliyev fondunini pak taht tajdin arada kulçugunvay rimdin katakombayar tükürniz dağlıq epatan kontraktin qene rim şehirde hak Marcellino va Pietro katakombayar tükürün va masabur şirkedin dindin tolerant vilin çeşneye. Multikulturalizm ömürdin rekiz elkenvay Azerbaycan dünya diz tolerant vilin çeşneye.

Haliç'e çevrilin senetti kay verebildir. Haliç'e çevrilin senet, Azerbaycan'ın haru senetin tarihte veridilay kadim ve gehenç cüreyri kaysadiye. Azerbaycan'ın milli servetar, medeniyet ve haru senet alay vaxtunda dünyada beynalxalq alemdin dikkat dalalı. Azerbaycan'ın Haliç'e senetin UNESCO'dan patay, medeni irstin irgine kabulini in senetin kıymetli olmadını kaysadiye. Dünya medeniyetin arada viçiz ildin çıkavay Azerbaycan'ın Haliç'in seneti viçiz dağlıq arnam entraldi tafavatlı cezay senetin çeşneye. Arheologiyadın material rizva kindin istoşnik rizvil ve heyla malum cezo ki Azerbaycan'da Haliç'in senetel hele bronzadın devirde alaqsvay didir. Lef Azerbaycan'ın Maku şehirde canvay napadik hayrasnvay Balkan'ın vinel tükverin kuncarın tesvir aldı azornvay hamuni. Urmiye vereyim muarlay, hesenli kuntun açan vay kızildin, cemdin vinelalay şirdin, tesvir ve masa açan vay zatari. Azerbaycan'dan Haliç'in senet hiç o kadim diye de kalırsa. Azerbaycan'da Haliç'in senetin hakkında Herodota, Claudi, Eliana, Xenofonta ve masa kadim dünyadın tarih kibru malumat kanı. Sasanirin devirde Haliç'in senet madnevilik finu. Ağaç avuz pektikay, gizil ve gemiştin galarikay para iyer Haliç'e yarxıran var. Alban tarihçi Musa Kakan Katvasvidi Azerbaycan'da xıran vay pektin parçayrikay ve cüre ve cüre Haliç'in hakkında malumat kanı var. Yuqan asira gizil gemiştin galarikay xıran vay çiğ galaçir Haliç'e yar hasil zay merkezar Tebriz, Şamakhi ve Berde şehrardir. Azerbaycan'da hayi İngilizlerin puteşesvenlik Antoni Senkinson'a Şamakhi'da Abdullah Khan'ın Gatun Saray'da avay qizil gemiş galar yukhran vay Haliç ayrı kayma almatkan var. Anzor Nümejid Vişni Putkanlı Adla Yusuf Moskva'da Moskva Politeknik Sergi'de ve Anzor Nümejid Vişni Putkanlı Adla Yusuf İmum Rusya Senayi ve Haru Senet Sergi'de Kaluray Baku, Kuba, Şamakhi, Gence, Şeki, Kazak ve Masaçıkayrayğan var Haliçeyar gizil ve gemiş medal rizlayı hakun vaittir. Anzor Nümejid Vişni Kutkanlısı Adla Yusuz Viyana'da, Anzor Nüküdüvişni Sus Adla Yusuz Turin'da, Anzor Nüküdüvişni Cipudla Yusuz London'da ve Berlin'de Elefe-i Beynalxalq sevgiyle eksponatörün para payı Azerbaycan'da Tuhan ve Haliçeyarlık'a ibarettir. Azerbaycan'ın Haliç'in mektebi arsa senetin sahekiz ham geografa din patay, ham ne nexiş kompozisiya, rangarin helkun ve teknikadın cihet riskili gayla, ioid halçavilin mektep diz payışızı. İburuk, Kuba, Baku, Şirvan, Gence, Kazak, Qarabağ ve Tebriz'e katsı var. Gence'din, Kazak'din, Haliç'in nexişri hele yuqan asira Evropa'din cugarar çipel yalma ettir. Tebriz'din, Haliç'e çevilin mektep Azerbaycan'din viridlay kadim ve maşhur mektep rikayı. İma yuqan asira viridlay vacib alışverişdin merkez rikayı ve varlı şehir rikayıdır. Hakni, Evropa ve alışverişdin Haliç'e çevilin senetin avaran kuni sebepkan var. Azerbaycan'din, Haliç'e Senetin avaranxunin devir görünlay qatlay asirdin yuqaral düşüşüz va. İncavuz Azerbaycan'dan Haliç'e senetin avaranxun sariqeyi davamxan va. Çi Respublikadan Xürevaj rayonda Haliç'e xıraday adet çara-çara ustadri vilik raqorza. Azerbaycan'da Haliç'e xıraday senetin vilik fin patalay. Har cüredin vacib tedbirar qiliz xudnu va. İ senet Azerbaycan Respublikada ilimdin xelkiz Azim Azimzadedin tornexqalay Azerbaycan devlet çugar vilin mektebda. Hakni Azerbaycan Devlet Medeniyet ve Haru Senettin Üniversitede ve Masa Haru Senettin Dağlıq Kalleçra Tebliğsi var. Azerbaycan'dan Haliç'e çevirilen senettin ilim kizçinin halkın çugar Latif Kerimovan Tors Ekgalgan var. Ada yaratmış nuvay Eskizraldi Xıranvay Efşan, Konakkent, Şuşa, Qarabağ, İslimi, Butalı, Bahar, Şebi Hicran, Zer Xarava, Masa Ornamental ve Portret Haliç'e yarçıbın iyer vileldi, kompozisyadın azay vileldi ve kalorit daldı Haliç'e çevirin senetin Masa vay primerikayı. Azerbaycan'dan dişehli Ustari Xıranvay Haliç'e yar Sankt Peterburg'da Ermitaj, London'da Victoria ve Albert, Washington'da Tekstil, Paris'te Louvre, İstanbul'da Topkapı, Kitin Dünya'dan Çehi Muzeyra ve Hakni Baku'da Azerbaycan, Haliç'e Çival ve Azerbaycan Tarih Muzeyra

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik ilmi noktayı nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla

11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.astv.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ermenistan ilişkilerine dair konuların Azerbaycan'la ilgili olarak yorumlanmasına son verilmelidir. Adlı yazı, ulusal çıkarların savunulmasında ilkeli duruş. Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Geliştirme Ajansı'nın açıklaması. Karabağ'ın turizm potansiyeli Azerbaycan'ın turizm sektörünün gelişmesi için yeni fırsatlar yaratıyor. Konulu yazı.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ermenistan ilişkilerine dair konuların Azerbaycan'la ilgili olarak yorumlanmasına son verilmelidir. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Karabağ Bölgesi ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı ile ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada temel vurgu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün uluslararası düzeyde tanınmasına ve Karabağ'la ilgili hukuki gerçeklerin bir kez daha hatırlatılmasına yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Karabağ'ın uluslararası hukuk açısından Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği,

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

0: Gönüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ulusal çıxarların savunulmasında ilk eli duruş. Azərbaycan Cumhuriyeti Media Gəlişdirmə Ajansının açıklaması. Azərbaycan Cumhuriyeti Media Gəlişdirmə Ajansı İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığının Azərbaycan televizyonu ve bazı yabancı media kuruluşlarını düşman media listesine dahil etmesine ilişkin ilkeli bir duruş sergiledi. Ajans bu adımı gazetecilerin mesleki faaliyetlerine baskı yapma girişimi olarak değerlendirdi ve Azərbaycan'ın media özgürlüğünü ve ulusal çıkarları koruma konusunda kararlı bir tutum sergilediğini belirtti. Açıklamada Azərbaycan'ın gazetecilerin mesleki faaliyetlerini korumaya kararlı olduğu vurgulandı. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerde benimsenen karşılıklılık ilkesi medya alanında da uygulanmaktadır. Medya hakkında kanunun 11.4 maddesine göre yabancı devletler tarafından Azerbaycanlı gazetecilere özel kısıtlamalar getirilmesi halinde bu devletlerin medya temsilcilerine karşı da benzer önlemler alınabilir. Bu yasal norm ve karşılıklılık ilkesine dayanarak Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyet gösteren ve ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, anayasal yapısına ve ulusal güvenliğine karşı propaganda yapan İran'a ait Seher televizyon kanalı ve Mehir haber ajansının ve Azerbaycan topraklarındaki temsilcilerinin faaliyetleri yasa dışı kabul edilmiştir. Milletvekili Elçin Mirza Beyli konuyla ilgili şunları söyledi.
2: İran tarafından Azerbaycan medya resurslarının Suriye'de devlet telekanalının kara siyahıya salınmasıyla bağlı verilen elan aslında dost olmayan münasibetin göstericisi ve tabii ki Asteriye'ye karşı olan bu münasibetin kökünde devlet kanalının ülkenin milli maraqlarıyla bağlı nümayiş etdirdiği prinsipial mövqeden kaynaklanır. Tabii ki kara renkten başka renk tanımayan İran'ın da Asteriye'ye karşı bu münasibetinde təcrübeli heç ne yoktur.
1: Azərbaycan Cumhuriyeti Media Gəlişdirmə Ajansı ayrıca ülkədə fəaliyyət göstərən tüm media kuruluşlarını və qəzetçiləri ulusal çıxarlara aykırı fəaliyyət göstərən bu örgütlər və təmsilçiləri ilə iş birliyindən kaçınmaya çağırdı. Açıqlamada media alanındakı uluslararası iş birliyinin yalnızca qarşılıqlı saygı, meslek etiği və qəzetçilərin bağımsız fəaliyyətlərinə saygı ilkelərinə dayanması gerektiği tekrar vurgulanmıştır. Bu tutum Azərbaycanın ulusal bilgi güvenliğini koruma, profesyonel gazeteciliği savunma ve medya ilişkilerinde eşitlik ilkesini sağlama yönünde attığı tutarlı adımların bir başka ifadesi olarak görülmektedir.

Azərbaycan zəngin doğal kaynakları, qədim tarixi və kültürel mirası, əlverişli coğrafi konumu və 4 mevsimi bir arada barındıran iklimi ilə bölgənin ən perspektivli turizm ölkələrindən biridir. Son yıllarda özellikle özgürləşdirilmiş Qarabağ və Doğu Zəngəzurda büyük ölçekli onarım və inşaat fəaliyyətləri başta olmaq üzrə turizm altyapısını modernize etmək amacıyla ölkədə həyata keçirilən projələr Azərbaycanın turizm potansiyelini tamamen yeni bir səviyyəyə taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde hayata geçirilen Büyük Dönüş Programı kapsamında Qarabağda modern şehirler, köyler, yollar, oteller, havaalanları ve diğer altyapı tesisleri inşa ediliyor. Huzuli, Zengilan ve Laçın uluslararası havaalanlarının hizmete girmesi bölgenin yabancı turistler için erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmıştır. Qarabağ'ın gizemli doğası, mineral kaynakları, dağ turizmi olanakları, zengin tarihi ve kültürel mirası ve dini anıtları bu bölgeyi önümüzdeki yıllarda Azerbaycan'ın başlıca turizm destinasyonlarından biri haline getirebilir. Genel olarak Azerbaycan'ın turizm potansiyeli oldukça büyüktür ve kurtarılan bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmaları bu sektörün gelecekteki gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.

Eşsiz duası, tarih anıtları ve kültürel mirası ile Şuşa, Laçın, Kelbecer, Adam, Fuzuli ve Zengelan, ekoturizm, dağ turizmi, sağlık turizmi ve kültür turizmi için geniş fırsatlar sunmaktadır. Karabağ'ın turizm haritasına tam olarak dahil edilmesi, Azerbaycan'ın genel turizm gelirlerinin artmasına, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına ve petrol dışı sektörün güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda uluslararası ulaşım bağlantılarının genişletilmesi ve Karabağ'ın turizm fırsatlarının küresel ölçekte daha aktif bir şekilde tanıtılması, önümüzdeki dönemin başlıca öncelikleri arasında yer almaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

sanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

kaçacağım. Vakt geldi terk edip gelirim sen durna kadar gayıdacağım.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

0: Kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Alıp dur ağlımı baştan, geçmen olmaz bu göz baştan. Alıp dur ağlımı baştan, geçmen olmaz bu göz kayaştan. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı.
1: Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: attı, telazatı.
1: Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dinlendireyim rastı, mahuru, zümzüme eyleyim seygahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han, hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Talleyrand Filin Adres Azerbaycan. Azerbaycan'dan Prezident İlham Aliyev Sadraqey Davurval Azerbaycan dünyadan maştabda dinrin arada milletrin arada asiye tartık ürüna çeşnek hiçizo. Çe ülkede abadan arnuvay pravoslav din medeni merkezdi katolik mebeddi Azerbaycan davay atmosfer kalurzu. Yuri İbruh Galasanıl Urus pravoslav elin kafedral kilisa hilaskar evangelik lüteran kilisa gence davay Aleksandr Nevski Urus pravoslav kilisa devletin patay ciyunva. Pakuva Azerbaycan din yeparhedin pravoslav din medeniyet merkez signor. İdlay alava, qebele davay, çotari alban udiva, pakuduvay pravoslav kilisa yatsı yivunu. Pakuduvay pak, mayram kilisa isigun Heydar Aliyev fondunin, Talleyrand filin adres Azerbaycan proyektin qene realarnu. Hagni, qebele din, nic qesebe davay, pak mayram dide kilisa, Heydar Aliyev fondunin patay bine dilay ciyi qovunu. Azerbaycan disa ülke din qene va, dünya din maştab dani Hristiyan din irs hüniz behergenu. Çi ülke din kümek daldi Vatikan davay, pak Sebastian Katakombayar, Heydar Aliyev fondunini pak taht tajdin arada kulçugunvay rimdin katakombayar tükürniz dağlıq epatan kontraktin qene rim şehirde hak Marcellino va Pietro katakombayar tükürün va masa borçi ülkedin dindin tolerant vilin çeşneye. Multikulturalizm ömürdin rekiz elkenvay Azerbaycan dünya diz tolerant vilin çeşneye.

Haliç'e çevrilin senet dikay verebildir. Haliç'e çevrilin senet, Azerbaycan'ın haru senetin tarihte veridilay kadim ve gehenç cüreyri kaysadiye. Azerbaycan'ın milli servetar, medeniyet ve haru senet alay vaxtunda dünyada beynalxalq alemdin dikkat dalalı. Azerbaycan'ın Haliç'e senetin UNESCO'dan patay, medeni irstin irgine kabulini in senetin kıymetli olmağı nekkaiz bu. Dünya medeniyetin arada viçiz ildin çıkavay Azerbaycan'ın Haliç'e din seneti viçiz dağlıq arnam entraldi tafavatlı cezay senetin çeşneye. Arheologiyadın materyal riz ve kindin istoşnik riz vil ve heyla malum cezo ki Azerbaycan'da Haliç'e din senetel hele bronza din devirde alaqsvay didir. Lef Azerbaycan'ın Maku şehir da canvay, Napadik hayrasnvay Balkan'ın Vinel Tükerin Kunçar'ın tesvir aldı Azornvay Hamuni Urmiye verin muqarlay, Hesenli Kuntunay canvay Kızildin Cemdin Vinel Alay Şirdin tesvir ve masa canvay zatari Azerbaycan'ın Haliç'e din senet hep o kadim diye da kalırdı. Azerbaycan'da Haliç'e din senetin hakkında Herodota, Claudi, Eliana, Xenofonta ve masa kadim dünya din tarih kibru malumat kanı. Sasanirin devirde Haliç'e din senet madnevilik finu. Ağaç avuz pektikay, gezil ve gemiştin galarikay para iyer Haliç'e yarxıran var. Alban tarihçi Musa Kakankat Vazvidi Azerbaycan'da xıran ve pektin parçayrikay ve cüre ve cüre Haliç'ayrin hakkında malumat kanı var. Yuqan asira qızil gimişdin qalar kay xıranvay çit qala çir xaliçeyar hasil zay merkezar Tebriz, Şamaxi və Berdə şəhərlərdir. Azərbaycanda xayi İngilisrin putişəsvenik Antoni Senkinsona Şamaxida Abdullah xan din qatun sarayda avay qızil gimiş qalar xıranvay xaliçayrı kay malumat qanlar. Anzor Nümejid Vişni Putkanlı Adlayısız Moskva'da, Moskva Politeknik Sergi'de ve Anzor Nümejid Vişni Putkanlı Adlayısız, İmum Rusya Senayi ve Haru Senet Sergi'de, Kaluray Baku, Kuba, Şamakhi, Gence, Şeki, Kazak ve Masaçıkayray Ganuay Kalişeyar, Gizil ve Gimiş Medal Rizlayı Hakun Vaittir. Anzor Nümejid Vişni Putkanlı Sik Adlayısız, Viyana'da, Anzor Nümejid Vişni Susadlayısız, Turin'de, Anzor Nükü'dü işin tipudlayı söz London'da ve Berlin'de Elefe'yi beynalxalq sevgiyle eksponatörün para payı Azerbaycan'da Tuhan ve Haliç Ayrıka ibarettir. Azerbaycan'dan Haliç'in mektep arsa senetten sahekiz ham geografa din patay ham ne nexiş kompozisiya rangarin helxun ve texnikadın cihet riskili gayla eoid halçavilin mektep diz payışızı. İbruk, Kuba, Baku, Şirvan, Gence, Kazak, Qarabağ ve Tebriz'e katsı var. Gence din, Kazak din, Haliç ayrın nexişri, hele yuqan asira Evropa din, Cugar Arçbel yalma ettir. Tebriz din, Haliç'e çevirin mektep Azerbaycan din, Viridlay qadim ve maşhur mektep rikayı. İma yuqan asira, Viridlay vacib alışveriş din, merkez rikayı ve varlı şehir rikayıdır. Hakni, Evropa ve alışveriş din, Haliç'e çevirin, senetin avaran kuni sebep kanvay. Azerbaycan din, Haliç'e Senetin Avaranxunin devir göğün layı qatlayı asirdin yuqaral düşüşüz var. İnç avuz Azerbaycan'dan Haliç'e senetin Avaranxun sarıqayı davamxan var. Çi Respublikadan Xürevaj rayonu da Haliç'e xıraday adet çara çara ustadri vilikra qurza. Azerbaycan

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ermenistan ilişkilerine dair konuların Azerbaycan'la ilgili olarak yorumlanmasına son verilmelidir. Adlı yazı, ulusal çıkarların savunulmasında ilkeli duruş. Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Geliştirme Ajansı'nın açıklaması. Karabağ'ın turizm potansiyeli Azerbaycan'ın turizm sektörünün gelişmesi için yeni fırsatlar yaratıyor. Konulu yazı.

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Azərbaycan Dışişleri Bakanlığı Rusya-Ermənistan ilişkilerine dair konuların Azərbaycanla ilgili olarak yorumlanmasına son verilmelidir. Azərbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Qarabağ bölgesi ve kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı ile ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada temel vurgu, Azərbaycan'ın toprak bütünlüğünün uluslararası düzeyde tanınmasına ve Qarabağ'la ilgili hukuki gerçeklerin bir kez daha hatırlatılmasına yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Qarabağ'ın uluslararası hukuk açısından Azərbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğine dikkat çekildi. Resmi Bakü, bu statünün uzun yıllar boyunca uluslararası toplum, ez cümle Rusya tarafından tanındığını vurguladı. Bu nedenle Qarabağ'la ilgili olarak kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı mekanizmalarının uygulanmasının gündeme getirilmesinin Azerbaycan'ın görüşüne göre hukuki ve siyasi hiçbir dayanağının bulunmadığı ifade edildi. Açıklamanın dikkat çeken noktalarından biri Rusya'nın resmi tutumuyla Maria Zaharova'nın açıklamaları arasındaki çelişkiye işaret edilmesi oldu. Azerbaycan tarafı Moskova'nın geçmiş yıllarda defalarca dile getirdiği Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıma ilkesini hatırlatarak Zaharova'nın ifadelerinin bu yaklaşımla bağlaşmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade yerel basının sorusunu yanıtlarken şunları vurguladı.
2: Azerbaycan'ın Qarabağ bölgesi beynəlxalq ictimaiyyət tarafından, Rusya Federasiyası tarafından Azerbaycan'ın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb və bu xüsusda 30 il ərzində işğal altında olan Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının mexanizmlərinin tətbiq olunması barədə Rusiya tərəfinin məsələni daim gündəmdə saxlaması və bu xüsusda Ermənistanın Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyıb tanımaması məsələsinin də bu məsələ ilə əlaqələndirilməsi tamamilə yanlışdır və Rusiya Federasiyasının ümumilikdə dövlət mövqeyinə, rəsmi mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası öz ərazilərini beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq bərpa edib və öz suverenliyini bərpa edib. Bu çərçivədə Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin Azərbaycan ilə hər hansı bir formada əlaqəli şəkildə şərh edilməsi də qəbul edilməzdir və bu təcrübəyə son qoyulmalıdır.
1: Dışişleri Bakanlığının açıqlamasındakı bir digər önəmli mesajsa Rusya-Ermənistan ilişkilerinin Azərbaycan bağlamında yorumlanmasının kabul edilmez olduğunun vurgulanmasıdır. Resmi Bakü bu açıklamayla Qarabağ meselesini kapanmış bir konu olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koymakta ve gelecekte bölgesel güvenlik ya da kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı ile ilgili müzakerelerde Azerbaycan'ın egemen topraklarının gündeme getirilmesine karşı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak Bakü Qarabağ meselesinin kapandığını, uluslararası hukukun Azerbaycan'ın tutumunu teyit ettiğini ve gelecekte bu konunun Rusya-Ermenistan ilişkileri bağlamında yeniden gündeme getirilmesini kabul edilemez bulunduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köprü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

0: könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ulusal çıxarların savunulmasında ilk eli duruş. Azərbaycan Cumhuriyeti Media Gəliştirmə Ajansının açıklaması. Azərbaycan Cumhuriyeti Media Gəliştirmə Ajansı İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığının Azərbaycan televizyonu ve bazı yabancı media kuruluşlarını düşman media listesine dahil etmesine ilişkin ilkeli bir duruş sergiledi. Ajans bu adımı gazetecilerin mesleki faaliyetlerine baskı yapma girişimi olarak değerlendirdi ve Azərbaycan'ın media özgürlüğünü ve ulusal çıkarları koruma konusunda kararlı bir tutum sergilediğini belirtti. Açıklamada Azərbaycan'ın gazetecilerin mesleki faaliyetlerini korumaya kararlı olduğu vurgulandı. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerde benimsenen karşılıklılık ilkesi medya alanında da uygulanmaktadır. Medya hakkında kanunun 11.4 maddesine göre yabancı devletler tarafından Azerbaycanlı gazetecilere özel kısıtlamalar getirilmesi halinde bu devletlerin medya temsilcilerine karşı da benzer önlemler alınabilir. Bu yasal norm ve karşılıklılık ilkesine dayanarak Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyet gösteren ve ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, anayasal yapısına ve ulusal güvenliğine karşı propaganda yapan İran'a ait Seher Televizyon Kanalı ve Meher Haber Ajansı'nın ve Azerbaycan topraklarındaki temsilcilerinin faaliyetleri yasa dışı kabul edilmiştir. Milletvekili Elçin Mirza Beyli konuyla ilgili şunları söyledi.
2: İran tərəfindən Azərbaycan media resurslarının xüsusilə də dövlət telekanalının qara siyahıya salınması ilə bağlı verilən elan əslində dost olmayan münasibətin göstəricisidir və təbii ki, Astaveyə qarşı olan bu münasibətin kökündə dövlət kanalının ölkənin milli maraqları ilə bağlı nümayiş etdirdiyi prinsipial mövqedən qaynaqlanır. Təbii ki, qara rəngdən başqa rəng tanımayan İranın da Astaveyə qarşı bu münasibətində təəccüblü heç nə yoxdur.
1: Azərbaycan Cumhuriyeti Media Gəliştirmə Ajansı ayrıca ülkede faaliyet gösteren tüm media kuruluşlarını ve gazetecileri ulusal çıkarlara aykırı faaliyet gösteren bu örgütler ve temsilcileriyle işbirliğinden kaçınmaya çağırdı. Açıklamada

Medya alanındaki uluslararası işbirliğinin yalnızca karşılıklı saygı, meslek etiği ve gazetecilerin bağımsız faaliyetlerine saygı ilkelerine dayanması gerektiği tekrar vurgulanmıştır. Bu tutum, Azerbaycan'ın ulusal bilgi güvenliğini koruma, profesyonel gazeteciliği savunma ve medya ilişkilerinde eşitlik ilkesini sağlama yönünde attığı tutarlı adımların bir başka ifadesi olarak görülmektedir.

yaratmışlar yaratıyor. Azerbaycan, zengin doğal kaynakları, kadim tarihi ve kültürel mirası, elverişli coğrafi konumu ve dört mevsimi bir arada barındıran iklimiyle bölgenin en perspektifli turizm ülkelerinden biridir. Son yıllarda özellikle özgürleştirilmiş Karabağ ve Doğu Zengezur'da büyük ölçekli onarım ve inşaat faaliyetleri başta olmak üzere turizm altyapısını modernize etmek amacıyla ülkede hayata geçirilen projeler Azerbaycan'ın turizm potansiyelini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde hayata geçirilen Büyük Dönüş Programı kapsamında Karabağ'da modern şehirler, köyler, yollar, oteller, havaalanları ve diğer altyapı tesisleri inşa ediliyor. Fuzuli, Zengilan ve Laç'ın uluslararası havaalanlarının hizmete girmesi, bölgenin yabancı turistler için erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmıştır. Karabağ'ın gizemli doğası, mineral kaynakları, dağ turizmi olanakları, zengin tarihi ve kültürel mirası ve dini anıtları, bu bölgeyi önümüzdeki yıllarda Azerbaycan'ın başlıca turizm destinasyonlarından biri haline getirebilir. Genel olarak Azerbaycan'ın turizm potansiyeli oldukça büyüktür ve kurtarılan bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmaları bu sektörün gelecekteki gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.

Eşsiz duası, tarih anıtları ve kültürel mirası ile Şuşa, Laçın, Kelbecer, Adam, Fuzuli ve Zengelan, ekoturizm, dağ turizmi, sağlık turizmi ve kültür turizmi için geniş fırsatlar sunmaktadır. Karabağ'ın turizm haritasına tam olarak dahil edilmesi, Azerbaycan'ın genel turizm gelirlerinin artmasına, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına ve petrol dışı sektörün güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda uluslararası ulaşım bağlantılarının genişletilmesi ve Karabağ'ın turizm fırsatlarının küresel ölçekte daha aktif bir şekilde tanıtılması, önümüzdeki dönemin başlıca öncelikleri arasında yer almaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.